Assalamualaikum, hürmetli radio oğluqçılar. Anlavatqanağına, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurcha anlatışı. Bugün 2026 yılı 30. sentyabr çarşembe. Hazır Ankara vaxtı çüştünken saat 1, Ürümçü vaxtı çüştünken saat 4. Hürmetli radio oğluqçılar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı çüştünken saat 1'den 2 gece, Ürümçü vaxtı çüştünken saat 4'den 5 gece boğun aralıqta, Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık ve vasıtanlı yalaysla. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emrah ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberler, uçurik, çigra alkağın milli ten terbiyatçilerimiz Katarlık programıyla bağ bulup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radio anlayışıyla hem de haberli anlayışıyla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmurları dövendikçe Türkiye fondlarını inaklaş, tarkıtış işlerini maslaştırış ve meblağ dağcılığını kovdaşmak istediği bir komitet kurup çıktı. Türkiye Cumhuriyetçilik Mehkemesi Uçur Alaka İdarisi Türkiye'nin meblağ seliş, fondunu inaklaş, tarkıtış hizmetlerine nazaret kılış ve meblağ sağlıkçılarının hukuk menfaatini kovdaşmak istediği bir fond maslaştırış kümtüyü kurgallıkını ilan kıldı. Tilgilingan karar, Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın iktisat işleri emeldarları ve yukarı derecelik vekiller bile ötküzgen uçuruşunun arkasından ilindi. Cumhuriyet Erdoğan dairelerine fond inaklaş, tarkıtış resmiyetlerini İnçkilik bilen ilip veriş, meblağ sağlıkçılarını kapital bazarı kaideleri dairesinde kogdaş ve tülemlerinin adil, şundakla tiz bir şekilde ilip verilişine kapalı kılıç doğrusu da yol yok verdi. Devlet Nazaret Kılıç Komiteti yakınki mezgildeki fond resmiyetlerine tekşümekte. Kapital bazarı komiteti mu fondlarının mülükleri ve ötüşçallık ehvalı asasen delillengen meblağ sağlıkçılarının tölen pullarına alakadar bir yol haritesi de yaratıldı. Hürmetli radyonluğçılar, Kalıbaf İran nefti satanmadan takdirde rayondaki çıkandak devletin mu satanmaydıgallıkını etti. İran parlament başlığı Kalıbaf rayondaki nefti teminatının kayıp astedişkellik yakıda agahlandırış verdi. İran'ın Organ haber agentliği Erna'nın haber kılışça Muhammed Bakır Kalibov İran nefti satanmagan takdirde rayondaki çıkandak devletin onu satanmaydıgallıgını bildirgen. Kalibov yana İran'ın kayıpsızlığı kapaletke yıkılmagan takdirde rayondaki çıkandak ul eslerinin mu bexater bolmaydıgallıq haqqida agahlandırgan. İran Washington bilen bolgan ciddiçilik ve Amerika'nın embargoları sebebiden nefti eksportida eger çekilmelerge duş kelmekte. Yeni bir tarafdan Washington'ın İran'ın tümürdek müstehkem bir qarşaw astıda nöl varıl nefit eksport qıyqallıqını ilgeri sürüp embargolarının rolunu jari qıldıqallıqını ta'kidlemekte. Hürmetli radioñlıqçılar, Amerika netçi 10 yıl davamlaşqan işgaliyetten keyin Iraqtan askerlerini bütünlay çekindirdi. Amerika kısımları 2003 yıldaki işgaliyetten 20 yıldan köprek vakit ötkenden keyin işğa aşkan çekiniş jarayanının ahırkı basqıç süptide Iraqtaki en ahırkı bazılardan ayrılmakta. Bu çekiniş Amerika Prezidenti Joe Biden mezgilide 2024 yılı hasıl kılınğan bir kelişimnin arkasından amalga aşmakta. Rayonda Washington bilen Tehran otorusdaki ciddiçilik yukur seyir davranışı vatkan bir peytte Prezident Donald Trump hükümeti bu çekinişini işğa aşılmakta. Bunun insani bedeli olsa intayin yığır boldi. 20 yıldan aşkan bu mezgilde Irak'ta 4500'den artık Amerika askerleri hayatından ayrıldı. Bu san Afganistan'daki dalapetlerinin tahminen 2 kez doğru geldi. Irak halkının ölüş nüspeti tekimi yığır derecesi boldi. Türlük doktatla tahminen 185 min bilen 1 milyondan artık Iraklıktan hayatının ayrılganlıkını oturup koymakta. Kısımla deslepte 2011 yılı devletten ayrılgan, arkadan 2014 yılı Irak'ın Daesh terörlük teşkilatı karşı görüşüge yardım bir iş meksisi de kayıp geldi. Hürmetli radyoñlıqçılar, BDT başkatibi Amerika bilen Rusya'nın yeni bir yadro kuralları kelişimi boyunca müzakere edip berişki çakırdı. Birleşik Devletler Teşkilatı başkatibi yadro kuralları meselesi de agahlandırış signalı verdi. Başkatip Antonio Guterres Amerika bilen Rusya'nın yeni bir kural kontrol kılış kelişimini müzakere kılışkı çakırdı. Guterres dünyanın 50 yıldan aşkan bir mezgilden buyan tunçkıtım stratejilik yadro kural Ambarlar üstüde hiç kandak bir çekleş küçüge iki bulmağın çekleme bilen agahlandı. Bunun sebebi yeni New Start gelişiminin müddetinin toşup getkildi ki dur. Guterres yeni teknikilerinin hatalık ve hata hesaplaş kaybını aşırışı bilen birge her iki yadro küşünün kural ambarlarını kenaytip ve zamanı ulaştırıp atkallıkını bildirdi. O bunun fakatle yadro

0: 대응. Hürmetlik radyonluqçılar. İsrailiya Gazze'deki uruş toxtuş xilaplı qılıp 6 pelestirlikini öldürdü. İsrailiyanın Gazze miqyasıda İrbağa hücumları ötken öktəbir idim bu yanın küçüki iqib olu vatkan Amerika tekçilikidki uruş toxtuş gelişiminin en yeni ispatlanğanın ayaq astı kılınış kılmışlarda az digende 6 pelestirliknin ölücüge ve arısada ballağın boğan nurgun kişinin yalınışıq sebep oldu. Cebeliya'nın şarkıdaki Halava lagerde yurt makamından ayrılan ailelerine kınılgan bir uçuksuz ayrıplan hücumunda 2 kişi öldürüldü ve 8 kişi yaralandı. Gazze şehrinin El Tufah mahallesindeki bir turalgının ögüsü kınılgan yeni bir hücumda olsa bir Palestinlik hayatına ayrıldı ve sehiye hadımlarının özü çıkan başka nurgun kişi yaralandı. El Nesir mahallesindeki bir bina kılınan hücumunun aksının El Şifa doktorhanısına iki ceset ve arsızlık küçük ballağın boğan Nurgun Yardağlı'nın elip dingelliği delillendi.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Hürmetlik radyonluğu çıla. İsrailiya Devlet Müdafiye Ministri başka devletlerdeki Hamas rehberlerine suikast kılıç bilen tehdit saldı. Çetilletki Hamas rehberlerimin nişanda dedi. İsrailiya Devlet Müdafiye Ministri İsrail Katiz çetilletki Hamas rehberlerimin nişanda dedi. Hem de başka devletlerde turuşluk Hamas rehberlerini kesilip öldürüş bilen tehdit saldı. Katiz Katsam Bergedaları komandallardan İzzet Elbeyk hayatından ayrılgan tünügünki ucumluğun akısını ilan kıygan sınırlı kuçurda bunun Gazze'de de anlaşı vatkan İsrailiya ucumlarının bir kısmı süptüde emel gaşulgallıkı netti. Çetteldik Hamas rehberleri mu nişanda digen Katiz Hamas emeldarlarına tehdit siliş bilen birge 2025 ile 9. sentabirde Katar'ın payitahtı Doha'da Hamas müzakere vekilleri ümki kartılgan ve mağlubiyet bile ahırlaşkan hücum netilgi aldı. Katiz Hamas rehberlerinin bu hücumdan kutulup kalanlıkını ama Pürst kegende keyinki hücumdan kutulanmaydı kalanlıkını ilgirsüdü. Hürmetlik radyonluqçılar. Yemen armiyası Husila'ya ait herbi unsurlar bir taraf kılındı dedi. Yemen, Husila'nın 2014 yılı sentabirde payitaht Sana ve bazı ülkelerini işgal kılışının arkasından başlanan içki vuruşu sahne bulmakta. Yemen armiyası ahirki 24 saat delip verilgan 114 kıtımlı hareket bilen Husila'ya ait unsurlarının ve herbi üskünlerinin bir taraf kılınganlığını bildirdi. Yemen organ haber agentliği Sabah'ın haber kılışıca Yemen armiyasının bayanatçısı Macit En-Nüzeyli kısımlarımız ahirki 23 saat içinde Husila'nın herbi toluklumlarına ve iktidarlar kartılgan 114 kıtımlık enik dışan geliş hareketini emelge aşkı dediğin sözlerini işletti. Nüzeyli

Üç tokçunun aksinin körülgen, nespeten tençlik dinkin 2026 yılı yıldın başı da başlangan tokunuşlarının en ken kölemliklerge sahne bulmakta. Sintabir iyi boyuca tokunuşlar keskelleşken bulup, Husila'nın stratejilik El-Muha şehri ve Babıl Mendeb boğazıdaki Meyyun Arlı'nı müzücüge ağan Hüdeyde ve Taiz ülkelerdeki bazı halkılık noktalarının kontrollükini kolgu kirgizu bağlılıkı bildirilmekte. Hürmetlik radyo onluğuşuyla. BDT başka tüpü Güttüres, Birma'da 50 kişi kazak yığan hava ucumunu kattık ayıp bildi. Cevapkarla hesap bir iş gerek dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı başka tüpü Antonio Güttüres, Birma'da 50 kişi hayatına ayrılgan hava ucumunu kattık ayıp bildi. BDT başka tüpünün bayanatçısı Stefan Dujarric kündülük ahbarat ilan kılış yığını söz kıldı. Arkan ülkesi de 28. sentyabrda yüz bergen 50 kişinin ölçüge tahminen 60 kişinin yanlışı sebep boğan hava hücumuğa alakadar haberlerden endişe kılıp atımız degen Dujarric başka tüpünün hücumlarını kattık ayıp geldikini bildirdi. Dujarric, yaralanğanların köpünçisinin ahvalının eğer ikerlikliği dikkatlerini tartıp, hayatını ayrılğanların ahil tavabatlarına teziyesini yetküsti. Başka tip, Guterres'in bağırlık tereplerini zoravallıkını derhal ahırlaştırıcı çakırgallıkını bildirgen Dujarric, onun da sırt alakadar hava hücumunu kıgallarının hesap veriş gereklikini tekitledi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komisari Volker Türkmü Birman'ın Arkan ülkesi de bir bazağı yıkın cahidelip verilgan ve az digende 50 kişinin ülkesi sebep boğan hava hücumlarını eyipli gellikini lan kıygan idi. Hürmetlik radyonlukçula. Gresiya İsrailiyadın ağan Spike, Nolus başkulduğan bu sistemlerini aralığa uğurlaştırdı. Gresiya'nın İsrailiyadın ağan Spike, Nolus başkulduğan bu sistemlerini aralığa uğurlaştırdığı ilgir sürüldü. Yeniden tavşırıp ilgallarının mu şarkı ege ve meriç rayıllarına baskıçın baskıçı uğurlaştırılış planlanmakta. Gresiya'nın İsrailiyadın sitivağın Spike Nolus tiplik uzun musafirlik başkulduğun bombu sistemlerini bazı aralığa uğurlaştırılık ilgir sürüldü. Onalart, haber torbiktinin haberi asaslanğanda Gresiya bazı aralığa Spike Nolus tiplik uzun musafirlik başkurulduğun bombu sistemlerini uğurlaştırgan bulup, yeniden tapşurup ilindigallarının şarkı ege ve meriç rayılığa baskıç uğurlaştırılışın planlanan. Haberde bu başkurulduğun bombuların işletilişi için mahsus bir terbiyeleşke ihtiyaç bağlıkı işaret kılınıp, terbiyeleş ceryanı tiziltişinin nişan kılınğallıkı ve bu dairde bu başkurulduğun bombu sistemlerinin manurlağımı tedirici aldı kirgizildiğallıkı bildirildi. Spike Nolus tiplik başkurulduğun bombu sistemleri alakadar tapşurup bir ceryanının davumluşu etkallıkı bildirilgen haberde yıl ahırgıca zakasının zor bir kısmının tapşurup ilinişin nişan kılını etkallıkı uhturuldu. Hürmetlik radyonlukçular, yukarıda haberle anladınlar.

Hipokrat onu kullanğan, İbn Sina kitabı da yazğan. Bugünkü gündemi nurgun kişi bu usulunu kullanmaqta. 4000 yıllık davalaş usulü, lunku davası. Bu usul layaqetsiz kişiler tarafından kullanılsqandaq boludu. Ocağda şifa emas, eğer sağlamlıq meselesige düş kelişiniz mümkin. Nemelerge ve qandaq diqqat qilish kerek, kelin birlikte bilip baqaylı. Yakınki yıllardan buyan kişiler sağlamlıkını kollaydıgan okşumağan usullarga bağan sür köprek yüzlenmekte. Bu uzdanışların bir kısmı sütü de ananevi ve koşum çitibadı kullanışları yani getit kün sür köprek dikkat kozuğmakta. Yanını sancıp davalaştın küdü bilen davalaşkıça, hoşbırak maddala bilen davalaştın uzun dava sığışı nurgun usulunu üzücüğağın getit cismani sağlamlıktan başka ruhi halet ve umumi turmuş tanfınlık için mi el kılıç çağrıları sunudu. Bu usullarının biri lunku davasıdır. Yakınki mezgilde kaydedin kişilerin dikkatini tartkan bu davalaş usulünü bugün tepsili görüp çıkımız. Hem de Sağlamlık Pelleri Üniversitesi Umraniye Təlim Tərbiyə ve Tədqiqat Doktorxanası Ail Tibabet Klinikisinin Təlim Tərbiyə Məsuli Doçent Doktor Sulayman Ersoy'nun TRT Xəbər Qanlığı bəgən məlumatlarını siləbilə ortaqlaşımın. Xalq arasında hecamə dəb matıldığan lunqı davasının təxminən 4000 illik tarixi var. Doçent doktor Ersoy bu uzak tarihliğe en mündak çöndürdü. Tibabet'ten adısı Hipokrat ve Kadim Kırım Tevipi Galın Lunku davasını özlerinin emeli davalaş ceryanında naitken kullanan. İbn Sina olsa meşhur El Kanun Fittib namlı kitabı da hecam hakkında nait tepsili doktalgan. İlgiri eynek istikallah bilen kılınan bu davalaş usulü bugünkü günde bir kıtım işletildiğin lunku davalar ilip veroldu. Ondaqda bu davalaş zadı qandaq ilip verildi. Doçent doktor Ersoy bu ceryanını qadem a qadem ondaq çöndürdü. Terinin üstüge vakum işletiniz. Şunun bilen teride gümbez şekli hasıl buldu. Eğer muşu baskı toxtusaq, bunu kuruq lonqa deyip atayımız. Eğer şu cayağa kesik iç meşgulatı kılıp, yani operasiya pışkı bilen ait küçük kesiklerini içip, uyadın kan çıkagan dinkin, ikinci kıtım vakum işletsek, bunu hüllonka ya ki halk arsızdaki namı bilen hicama edip atayımız. Hem de intayın mühim bir nokta kileyle, lonku davasının layakatlı kişiler tarafından ilip verilişi. Doçent doktor Ersoy'un agahlandırışını. Türkiye'de ananevi ve koşumçı tibadet kullanışlarını fakat tibbi fakültüde bitküzgen doktorlarla ilip paralaydı. Onun üstüge fakat doktor buluşlu kupa yıkınmaydı. Sahiye ministerlik itiraf kıygan təlim terbiye merkezlerine alakadar GTET kullanış boyunca terbiyeliniş şart. Yoşurun ticaret ornaya dep atıldığan şaraiti muhafık bulmağan merkezlerden çokum yırak duruş gerek. Doçent doktor Ersoy mundaq takitleydi. Bu bir operasiya karakterlik davalaş, tazılık intayin muhim. Onun layakatli kişiler tarafından ilip birleşim intayin muhim. Kişiler çokum Sahiye Ministerliğinin tasdikinden ötken, guahnamısı ve doktor davalaş ilip bardığan merkezlerge veriş gerek. Ondaqta lonku davası qaysı sağlamlıq meselelerge paydalıq? Doçent doktor Ersoy'nun karışıca, onun en rüşen tersiri ağırıqna çizgilleşti görülüdü.

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İT Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: take amfani da shi. Dangote ya yi wa gwamnatocin kasashen yankin ta yin mallakar kaso na haɗin gwiwa da ya kai kashi 30 cikin 100 na matatar. Babban mai ba shugaba Ruto shawara kan harkokin tattalin arziki David Indi ya ce ana kiyasta cewa buƙatar kayayyakin man fetur a yankin na tsakanin 10 miliyan 20 zuwa 30 a duk shekara. Yankin ya fuskanci matsanancin tasirin hauhawar farashin man fetur sakamakon karuwar farashin makamashi da ya biyo bayan yakin da Amerika da Isra'ila suka yi da Iran, lamarin da ya haifar da zanga-zangar da ta yi sanadin mutuwar mutane a wasu ƙasashe kamar Kenya saboda karuwar farashin man fetur a gidan jan sayar da shi. Koda yake jami'ai sun ce ana tsarin matatar da za a gina ta tashar jiragen ruwa ta Lamu, wadda ita ce tashar ruwa mai zurfi ta biyu mafi girma a Kenya. Za ta taimaka wajen bunƙasa masana'antu kamar sinadarin da ake samarwa daga man fetur da kuma bitumen, tare da samar da guraben ayyuka yi sama da 50,000. Har yanzu akwai shakku kan samuwar isasshen ɗanyen mai a cikin gida da kuma rashin ingantaccen tsarin samar da makamashi a yankin. Har ila yau masu fafutukar kare muhalli da masu rajin kiyaye albarkatun ƙasa sun soki aikin saboda fargabar cewa za a iya yin illa ga tsohon garin Lamu da ke kusa, wanda ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya kuma yake ɗauke da mahallan halittun ruwa masu matuƙar rauni. Babbar kotun Kenya ta bayar da umarnin a kare wasu sassan wurin da ake gudanar da aikin har zuwa lokacin da za a saurari ƙarar da wasu mazauna yankin suka shigar, lamarin da ya iya shafar aikin gina matatar. Dangote ya danganta adawar da aka yi da aikin da wasu 'yan kasuwa da masu harkokin kasuwanci, waɗanda ya ce tsarin samun ribar su zai iya fuskantar barazana sakamakon kafa matatar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: دا ترکیه غ رادیو دا.
17: خصوم ترکیه داینه رادیو گایانه.
18: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aiç Radio Voce Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
11: Oldi Radio Glass Türkiye.
17: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
19: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kuchira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: İt Türkiye Hangya Radio ya.
11: Oldu Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kosume Türkiye'yi zayne radyo kayağını.
1: Eterşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Диплеер Türkiye'nin teki radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye. Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyo.
4: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Edil illeşer ilkülen hararın gıytkaça madmulunen tanış olun. Fly Dubai Hava Yolları Kerhanatının uçarı uçurmanların aratnaka davadan son gıstağlı qonu. Rute Rusya'dan NATO'nun teritoriyatına karşı yakın vaatta hoop avanmayar. Amerika Birleşen Ştatlarının yol açılındakı koalitsiya Irak'taki misiyatını tamamladı. Teknofest şanlı Urfa'da öz işine başladı. Hormat dinleyiciler, İnni Olta Şöbeyleki Havranın dolu madmuniyetin dikkatini yitirmekçi. Fly Dubai Hava Yolları Kerhanatının uçarı uçurmanların aratnaka davadan son gıstağlı qonu. Dubai'den Tel Aviv'e uçuyan Fly Dubai uçarı uçurmanların aratına baştan geçilen ve uçarı alıp kaçmak mümkünçülüğünü görkeden signalın işe girdilmeğine son Saud Arabistan'a kısalı konu. Havarlara göre kömökçü uçurmanın bıçaklanmağına baştan görüştüğün son uçurdaki yolcular ve ekipaj uçurun Tebuk Hava Menzili'ne hopsuz konumunu kömök ettiler. Vakanın seyavi kini tasdik kalmadı. İsrail'in Premier Ministri Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Prezidenti Trump bunun terörçülüklü hücum bulmanın mümkünlüğünü öne sürdüler de Fly Dubai ilki çaklamalardan kaçı durulmalığını ve vakanın derinleyenini aittiler. Rute Rusya'nın NATO'nun teritoriyatına karşı yakın vaatta hop avanmayar. NATO'nun baş sekreteri Mark Rutte eğer NATO Kaliningrad'ın terkat bilen bağlanışını kesmeye atınırsa, Moskva'nın yadır yaranı yutup bilecek duvarda duyduruşuna karamadan, Rusya tarafının yaranının teritoriyatına yakın vaatta hop avanmayanını aittı. Rutte NATO'nın korunuş yaranlığı bolmağına qalyanını ve hopun neticelenilmeğine hiç kinin üt götüşüklüğün bolmağını ıqtap, atıdılığa çağırdı. Rutte şeylik hem Amerika Birleşen Ştatlarının Evropanı korumanı devam ettirecektiğini aittı ve Prezident Vladimir Putin'i Ukrayna'daki uruşu gitmişkir arkayı çözmeye istek bildirmedik gülen ayıpladı. Amerika Birleşen Ştatlarının yol açılındakı koalitsiya Irak'taki misiyatını tamamladı. Irak, Amerika Birleşen Ştatlarının harbi güçlerinin yurttaki kalın pozisyalarından çıkmağına son, Amerika Birleşen Ştatlarının yol açılındakı halkara koalitsiya misiyatının tamamlananını ayan etti. Bağdat bu adımın hizmettaşının tamamlanmağını anlatmayanını, tersine koalitsiya ağdalarının iki tarafın hopsuzluk katnaşkana geçişi anladiyanını aytti. Amerika Birleşen Ştatları bolsa Washington'un maksatlı təlim ve ağıntı qolluğunu bermeğini devam ettirecektiğini, Irak'ın hopsuzluk güçlerinin bolsa inne qalın terör qurumatı dayış elementlerine karşı çağırlaları dolandıracaktığını aytti. Teknofest Şanlıurfa'da öz işine başladı. Türkiye'nin öndavarcı Aviyatça Kosmos ve Teknoloji Festivali olan Teknofest Festivali, Türkiye'nin Günörtü Günlüğü'nde yerleşen Şanlıurfa vilayetine öz işine başladı. Teknofest'in başlığı Selçuk Bayraktar bu çareni özüne anam ınkılavı hükmününe hizmetlendirdi ve biz bunu edip bilmez.

diýen ynama garşy çykdy. Festivaller Türkiýanyň awiasiýa we goramakda maşap, emele intellekt, robot tehnologiýasy, uçmazlyk we ulagary we owajyk hojuluk tehnologiýalaryna çenli içerki tirişleri ulanyp işlenip dilen iň täze tehnologiýalar görkezilýär. Asal oğlaçma belirtmek vardaka analaşa qaramadan gazdaka adıda ilati nişana alıp qurayan hücumlarını duam ettiriyar. Oğlaçma belirtmek vardaka duam ediyen şartnama qaramadan asalın gazdaka hücumlarını bir palestinini deran yoğullu ve 5 anam yaralanı. Gaz şekerindeki öylerin birini asal tarafından qurulan hücumda bir deran yoğullu ve onun yollaşı ağır yaralanı. Şucaya, Buraç ve Han Yunus seyitlerine hem hücumların bulunduğu haber verildi. Gazda Kasalı Koruş Ministerliği 2025 yılın Akçavar ayından beri, ıslanın oğuz açmağı belirtmek vardaki şartlamasını düzgününü bozmağı neticesinde adından 1422 Palestinlinin ölünlüğünü ve takminen 5000 adamın yaralananlığını məlum etdi.

Erdem Bayezid, Mehmet Akif İnan ve Nuri Pak Dilyal ustalar bilen emele getiren edebi giyinişligi onun durmuşuna aygıtlayıcı orna eledi. Bu cevizligin bizi oylandıran en kımmatlı tarafı medeniyetin

edebiýatymyza goşan goşundunyň möhüm ugurlarynyň biridir. Sebäbi edebi jurnallar ýazyjylaryň biri-biriniň sesini eşidýän, okuyjynyň täze eserler bilen tanışýan dostluk meýdançasydyr. Özden ören şeýle dörüdüjilik iýdigi derliginiň kemale gelmegini uly goşan goşýar. Onuň ilkinji şygyr kitaby Geňeş flody 1975-nji ýylda çap edilýär. 1996-njy ýylda neşir edilen Ýalňyzlyk gide-gide kitaby Türkiýanyň ýazyjylar bileleşiginiň goşgy bayrağyna münasip görülýär. Ol goşgylaryny soňky kitaplaryna hem jemleýär. Şygyryň geçeligeleri atly eserine Cahit Zarif oğlu we Mehmet Akif İnanýaly şahyrlaryň dörüdüjiligi barada durup geçýär. Ýatdan çykarylmalar kitabyny bolsa ýatlamalaryny we dürli makalalaryny okuyjylaryny hödürleýär. Bu eserler onuň diňe bir goşgy ýazmak bilen çäklenmän, eýsem edebiýat hakynda pikir ýürüden we ýaşan ýerniň hakydasyny gorap saklandygyny görkezýär. Özden ürünün şığırıyetine dəb desturu bilen quran qatnaşığı ayratin əhmiyeti eyidir. Ol ilkinci təyədə akımının dörüdün mümkünçülüklərinin giyinin peydalan yar. Sezai Karakoç bilen tanışmağı onun şığırıyetine ək uğurna təsir yetir yar. Klasiki şığırıyeti olan qızıqlanması, geçmişin bay mirasını həyadirki zaman duyğurluğu bilen östürmək maradaki düşüncevlen utqoşdu. Bu yerde şu günki yaş yazıcılar üçün hem mühüm netice çıkarıp biliriz. Öz yolunu tapmak üçün ilk bilen önkü nesillerin sesine kulak asmak gerek. Türk dilinin bay mirasına aralaşmak, teze eserlerin dürümü üçün amatlı şert dürü diyer. Onun koşullarına yalnızlık, ayrılık, ölüm ve hesret yalı temalar ayrıtın örneğiyle 1984-nji ýylda 8 ýaşly ogly Keremiň ýol uly hadisasyny aradan çykmagy onuň durmuşyny we dürüdüjiligini çuňyr iz galdyrdy. Bu agyr ýetgini bilmek onuň setirlerine iňçiligi we duýguçyllygy düşünmäge ýardam edýär. Keremiň sumkasy atly eserini mektep sumkasynyň gözleri çağanyň gülkülerinden depterinin ve içinde gizlen qiynançlarından doludur. Şahir günnelik durmuşta ulanılayan rahatlardan birini yahtlamanın merkezine koyar. Sumkanın ağramı bilen bağlanşıklı sonku sitirler okuyucini kakanın götürüyen hisreti varada oylanmağa mecbur ediyar. Bu koşkoyunu güçlendiriyen zat hem her kimin bilyen keçicik zadının şeyle çumur mana iyi olmağıdır. Özden ürünün, Türk şygyryýetindäki ähmiýetini şu ýerde has aýdyň düşünýäris. Ol şahsy ýetgini beýan etmek bilen bir hatardy. Okuyjynyň söýgü, gorag we ýetgi baradaky duýgularyny hem täsir ýetirip bilýän hakyky we güýçli usuldyr diýär. Onuň pikir dünýäsine ser salanmyzda gün watarlaşmak barada Ansan we Islam, Döwlet we Insan ýaly kitaplara gabat gelýäris. Bu eserlerini ol akıl, ılım, ınanç, gün vatarlaşma ve insanın devlet bilen katnaşıkları yali meseleleri ara alıp maslahatlaşyar. İslam düşüncesi onun eserlerinin esası çeşmelerinin biri bolyar. Bu temalara bilelikte ser salanımızda insanın nehilli kımmatlıklar bilen yaşamalıdığı ve cemiyetin pikir dünyasının nehilli kemala gelmeli varadaki soruqların onun dürüdücülüğünü mühüm orun eyleyen nigni aydıp biliriz. Özden ürünün orta atan meseleleri şun medeni şahsiyetimiz varada oylanmağımızda hem ähmiyetlidir. Bir yurdun öz medeniyetine ınamlı olmağı, onun yetiştiren şahirlerine ve pikirdadalarını düşünmeğine bağlıdır. Eserlerini okumuzdan dine atlarını gaytalap yürün yazıcılarımız bilen bir medeni katnaşık açıp bilmeriz. Olara tanamak üçin kitaplarını okumalı. Orta atan soruları barada oylanmalı. Pikirlerini bolsa öz doğrunun şertlerinin çeğinde selcermelidir. Özden ürünün eserlerinin yaşları tanıştırılmağı ingen mühümdür. Mekteplerde onun koşullarının okulmağı, kitaphanalarda eserlerine orun verilmeli.
edebiyat toparlarını

pikirlerinin ara alınıp matlaqatlaşılmağı uzak möhletli vepadarlığın nişanı olur. Medeniyetimizin devamlılığı eserler bilen dörüdülcek neticeli atnaşıklardan güç alar. Her bir teyze okuyucu edebiyatın geleceğini öz kızıklanmasını ve soruqlarını koşuyar. 2003 yılın 26 iyununa Balıkesir'de aradan çıkan Alaaddin Özdenör'ün Türk edebiyatını öz buluşlu iz kaldırdı. Dostlukların arasında ösüp kemale gelen yazıcılığı, hesret bilen çoğunlaşan şığırıyeti ve anamdan gözbaş alan işleri şu gün kugunlu da okulmağa münasiptir.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz de Turquia.
10: こちらは Turquia no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turquia.
7: Efirde Turquia ovoz radio sa.
11: It Turquia hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turquia.
12: Turquia öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
2: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ye Sedai Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: programa Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere Diyamuriye Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este é Radio Voz de Turquia.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.